Vesile kaldı. Ben de akıda yaptı bir şeyle kaldı. Ne olur akıda bir şeyle kaldı.